ke palen vermek atığım kepek. Oğlu kudan otu kökülü köşük. Alımını yap yarısı eşek. Toyum ilip parmak tığırı yarısma.